çekirdim Avex. Ya ya. Hadi. Killing them on the one and two. You know how we do. Rock. Çekirdim Avex.